0: yeni konuyla
1: we alokwe yomeru jamel kurwa
0: oh ay kuro e e e uja ye zuba